arama ah, yar yapmam ne ne yavre hapbe ne yavre ne seçem ne diyor ne bilir.